0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909. Radyo

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

bir türlü aklım almıyor o sebepsiz, o suskun gidişini. Hani bir şeyler söyleseydin, belki bu kadar acımazdı kalbim.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Reklamları dinlediniz.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım.

0: İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com. Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle iki anaokulu, bir kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
5: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
6: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
7: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
8: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
9: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
8: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon 0543 215 0301.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
7: Eblu Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
8: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
8: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
8: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon 0530 039 20 09.
8: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
9: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
10: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
9: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
10: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
9: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
10: İletişim 0344 235 14 79 0544 344

0: 0541-14-46.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
0: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
0: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
0: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
0: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adımı

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahil Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Flash.
7: 3, 4.

Bugün size unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en kıymetli zanaatlerinden bahsetmek istiyorum. Geçmişten günümüze kadar çeşitli meslek dalları ortaya çıkmış ve gelişen teknolojiyle yeni çalışma alanları da önem kazanmış biliyorsunuz. Bazı meslekler sürekliliğini korusa da geçmişte çok popüler olup kuşaktan kuşağa aktarılan bazı alanlar günümüzde maalesef aynı ilgiyi göremiyor. Şey diyebilirsiniz, artık teknoloji gelişiyor haliyle göremesin. Bugün ben size eskilerin en değerli zanaatleri arasında olup böyle ustadan çırağa sevgiyle, emekle aktarılan, pek çoğu incelik ve el emeği gerektiren ama tabii unutulmaya yüz tutmuş birbirinden önemli mesleklerden bazılarını anlatacağım program içerisinde. Meraklıları için az sonra da başlıyorum.

bakır. Günlük kullanımda tencereler, kazanlar, kahve takımları, takılar, miğferler, kapılarda ya da kapı süslemelerinde yer almış tarih boyunca. Bakırcılık aslında Osmanlı ve Anadolu'da bakır yataklarının işletilmesi sonucunda en iyi dönemini yaşamış. Fakat günümüzde hayat tarzının hızla değişmesiyle, işte alüminyum, plastik gibi ucuz alternatif malzemelerin ortaya çıkmasıyla bu durum bakırcılığa olan ihtiyacı bir parça da azalttı gibi. Şimdilerde bakırla paşa mangalları, sürahiler ve tepsiler, çeşitli eşyalar motiflerle süslenerek tabii ki satılıyor. Hanımların bileklerinde de görüyorum bakır bileklikleri. Aynı zamanda hala turistik açıdan da oldukça önemli. Ama tabii ki geçmişte olduğu kadar değil.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh ile milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223.
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme

0: sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
4: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı, doçent doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı, uzman doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı, operatör doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
5: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
1: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.
6: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
7: Auto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Auto Analiz Auto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Auto Ekspertiz raporu için siz de Auto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 83 27.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo 5.
9: Gül güne, gülle devam ediyor.
8: Radyo Fresh.

Bir Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini konuşuyoruz bugün programda. Sırada çömlekçilik var. Şimdi çömlek, kirli toprağın çamur haline getirilip şekillendirilmesiyle oluşan eşyalar. Bilmeyenler olabilir, yeni nesil özellikle. Bu şekillendirme elle ya da çömlekçi çarkında çevrilerek oluşturuluyor. Çömlekten işte testi, vazo, küp ya da saksı gibi eşyalar yapılıyor. Çömlek yapımı Anadolu ve Kuzey Mezopotamya'da yaklaşık 8200 yıl önce ortaya çıkmış ve kısa bir sürede dünyaya yayılmış. Anadolu'da ilk çarklı çömlekçiliğe ait bulgulara günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce Kayseri'mizde rastlanıyor. Çömlekler her türlü yiyecek ve içeceği saklamak için kullanılmış ama günümüzde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında ne yazık ki. Bunun nedeni de buzdolabı ve plastik kapların çoğalıp ucuzlaşmasıyla çömleğe olan ihtiyacın azalması. Şu an ne yazık ki çoğu çömlek ustası hayatta kalmak için, hayatını idame ettirebilmek için hediyelik eşya yapımına biraz daha yönelmiş durumda. Sana geçeceğim.

unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatleri arasında yemenicilik de var. Bugün bunu konuşuyoruz programda. Yemeni üstü deri altı kösele olan hafif ve topuksuz bir ayakkabı çeşidi. Bilmeyenler için de söylemiş olalım. Yemeni yaparken alt tabanında manda ve sığır, yüz kısmında da genelde keçi, iç astarda da koyun, iç tabanında sığır ve keçi, kenarlarında da oğlak derisi kullanılıyor. Aslına bakarsanız oldukça zahmetli bir el işçiliği var yani. İpliğinin çürümemesi ve yemeninin su almaması için mumlanmış pamuk ipliği kullanılıyor genelde. Yemeni ilk defa Yemen'de Yemeni Ekber isimli biri tarafından yapıldığı için bu adı almış. Buradan Halep'e, oradan Türkiye'nin birçok iline yayılmış. Yemenilerin yaygın olarak kullanıldığı dönemlerde ekonomik ve kültürel öneminden dolayı bazı illerde Yemenice çarşıları kurulmuş ve sokaklara da adı verilmiş. Eskilerin en değerli zanaatleri arasında yer alıyor ve Anadolu'nun hemen hemen her bölgesinde üretilmiş bir dönem Yemeni. E tabi tahmin edebileceğiniz gibi endüstriyel ayakkabı imalatı karşısında tutunamamış ve unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında da ne yazık ki adını yazdırmış.

Saraçlık mesleğini bilir misiniz? Gül Güne Gül'le de bugün unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini konuşuyoruz. Kalın ve ince deriyle hayvan koşumu takımları, işte kemer, silah kılıfı, mermi kılıfı, çanta gibi avcı gereçlerinin yapıldığı mesleğe saraçlık, bu zanaatle uğraşanlara da saraç adı veriliyor. Saraçlar biz, çekiç, pergel, makas, iğne, pense gibi aletlerle eğer işte at boncuğu, yular, kılıf, deri önlük, kemerlik, hasır işleme, cüzdan, heybe, kabza ya da benzeri ürünleri geleneksel şekillerde yapıyorlar. Tabii eskilerde yapıyorlar, günümüzde neredeyse hiç kalmadı. Eskilerin yük ve insan taşımacılığı atlarla yapıldığı için en değerli zanaatlar arasındaymış saraçlık aslında. Tabii sosyal ve ekonomik değişim sonucunda unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasına o da adını yazdırmış. Günümüzde saraçlar artık nostaljik olarak kullanılan faytonlara, koşum takımları, deri çantalar gibi daha sınırlı sayılır.

Gül Güne Gül'le de bugün unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini konuşuyoruz. Oymacılık da onlardan bir tanesi. Maden, taş, ağaç ya da bu gibi maddelerin yüzeyleri özel araç gereçlerle oyuluyor ya da deliniyor. Önceden belirlenen işte şekil, motif ya da cisimleri işleyerek şekil yapmaya oyma ve bu işle uğraşana da oymacı. Yapılan sanata da oymacılık deniyor. Tarihi çok eski zamanlara dayanıyor aslında. Anadolu Selçuklu döneminde ortaya çıkmış oymacılık en değerli sanat dallarından da bir tanesi. Geçmişten günümüze kadar işte cami, medrese, saray, duvarlar, cam kenarları aklınıza neresi gelirse bu sanat dalıyla süslenmiş. Eskilerin mimari ve şehircilik alanında sıkça uygulanmış. En değerli zanaat olarak da adını altın harflerle yazdırmış bir döneme. Günümüzde yetişen iyi ustalar yok maalesef. Meslek öğretecek kişi bulma sıkıntısından unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi haline de gelen meslekler arasında. Bir diğeri de mesela nakkaşlık. Eskilerin aslında en değerli zanaatleri arasında yer alır nakkaşlık. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte fotoğrafçılıktaki ve baskı şekillerindeki ilerleme sonucu değerini kaybeden ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden bir tanesi. Nakkaşlar kitaplara böyle renkli resimler ve minyatürler çizen sanatkarlar. Nakkaşlar eserlerini kitaplar haricinde sarayların, konakların ya da bazı evlerin çeşitli yerlerine de resmediyorlar. Mesela Topkapı Sarayı'nın bazı bölümlerinde ve duvarlarında yer alan resimler buna en güzel örnekler olarak gösterilebilir. Geçmiş programların bir tanesinde de bahsetmiştim size diye hatırlıyorum. Bu sanatkarlar bir resmi, motifi, deseni ya da bir yazıyı kalem ya da kesici aletlerle kağıtlar veya materyallerin üzerine çizerlermiş. Teknik özellikleri zor olan bu zanaat günümüzde maalesef sadece dekoratif eşyaların süslenmesinde kullanılıyor.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye olarak barışın teminine yönelik her türlü diplomatik çabaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Böylesi zorlu bir ortamda ülkemiz güvenli liman olmaya devam etmekte. Arayışı devam eden yeni uluslararası sistem için bir kutup başı olarak kendisini ortaya koymaktadır, dedi. Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
2: Spor.
1: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçta 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
0: Haber.
3: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
4: Reklamlar.
5: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
6: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol kavşağında. Telefon: 0532 374 87 64.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
5: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
5: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
5: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
9: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden

0: bekliyoruz.
1: TOKİ'den evi çıkanlara,
2: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
2: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
2: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
2: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Ehliyet almanın tam zamanı.
4: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
3: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
4: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh. Gül güne devam ediyor.
7: Radyo Fresh.

Unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerinden bahsediyorum size. Urgancılığı da anlatmak isterim. Ham maddesi böyle keten, kenevir, pamuk gibi dokuma maddelerinden yapılan ince halatlara urgan. Bu işle uğraşanlara da urgancı deniliyor. İlk olarak mesleğin tanımıyla başlayalım. Urgancılıkta çok çeşitli ham maddelerden yararlanılıyor. İşte doğal lifler, pamuk olabiliyor, Hindistan cevizi lifi olabiliyor. Ya da gün geçtikçe kullanımı artan sentetik lifler, polyesterler. Ayrıca karma yapılı halatlar için çelik teller de kullanılabiliyor. Antik çağlara kadar uzanıyor ve eskilerin en değerli zanaatleri arasında. El urgancılığı sanayileşmiş ülkelerde unutulmaya yüz tutmuş bir meslek ne yazık ki. Urgancılıkla yapılan eşyalar, işte saman ve kuru otları, demeklemede kullanılan cisimler, kamçılar, balya ipleri, inşaat halatları, sapanlar, sonra palamarlar ya da karma yapılı halatları kapsıyor. Günümüzde bu ürünler biliyorsunuz artık fabrikalarda yapılıyor. Yani aslında böyle bir meslek ne yazık ki artık

tutulmaya yüz tutmuş meslekleri konuşuyoruz bugün programda. Emanetçilerden de bahsetmek istiyorum size. Bir süreliğine eşyaları ücret karşılığı muhafaza eden kişilere emanetçi adı veriliyor bir dönem. Özellikle eski devirde insanlar bir yere gittiklerinde eşyalarını, kıymetli varlıklarını gittikleri yerlerden dönene kadar güvendikleri insanlara teslim ediyorlar. Emanete ihanet etmemek bu meslek için çok önemli. Osmanlı döneminde emanetçiler genellikle kapalı çarşıda faaliyet gösterirmiş. Günümüzde de şehir otogarlarında bu mesleği sürdüren kişilere hala rastlıyoruz. Gerçi ne kadar güvenilir ya da kim ne kadar güvenir, burası tartışılır, apayrı bir programda tartışırız elbette, ama böyle de bir meslek hala var.

0: güne güne.
1: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
2: Reklamlar.

0: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
1: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
0: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
1: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
0: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
1: Telefon: 0344 223 0223.
0: 0531 344 5050.
1: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre, Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
6: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: Birikim Biricik Anaokulları'nda erken kayıt heyecanı başladı. Kahramanmaraş'ta Tekerek, Hürriyet ve Villa Park şubelerimizle 2 anaokulu, 1 kreş olmak üzere 3 ayrı noktada yanınızdayız. 1 yaşından 1. sınıfa başlayana kadar Çocuğunuz güvenli, sevgi dolu ve uzman ellerde. 30 yıllık birikim ve tecrübemizle çocuklarımız hem mutlu büyüyor hem de hayat denge eğitim modeliyle hayata hazırlanıyor. İngilizce, Harezmi, jimnastik, birebir Kur'an-ı Kerim eğitimi, rehberlik koordinasyonu ve özel piyano dersi gibi yetenek programlarımızla her çocuğun potansiyelini keşfediyoruz. Bilgi ve kayıt için 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulları. Gelecek burada başlıyor.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli. Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh. Gül güne devam ediyor. Radyo Fresh.

Tasırcılık mesleğini bilir misiniz? Gülgüne Gül'le de bugün unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlarını konuşuyoruz. Tasırcılık bataklıklarda yetişen bu saz gövdeleri ve kurumuş bitki saplarıyla örülen bir yayga aslında. Genellikle taban döşemelerinde duvar ve tavan kaplaması olarak kullanılmış. Eskilerin böyle döşeklerin altına serdikleri hasırlar, mutlaka yaşı büyük olanlar hatırlayacaklardır. Döşeğin yere değip kirlenmesini önlemiş ve üstüne serilen yatağın yumuşak olmasını sağlamış. Bunun yanı sıra yazın serin, kışın da sıcak tutmuş insanları. Bu kullanım alanlarıyla Osmanlı'nın en değerli zanaatleri arasında yer almış hasırcılık. Günümüzde zaman ve teknolojiye yenik düşerek unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olup kırsal kesimlerde belirli oranda devam ediyor. Hasır dokumacılığı ile ilgili seri üretim yapan tezgahlar kurulmuş ve burada üretilen hasırlar el yapımı olanlara göre biraz daha dayanıklı hale gelmiş. Uzun yıllar eskimeden kullanılabiliyor.

Bu güzel şarkıların sonrasında birlikteyiz yine. Unutulmaya yüz tutmuş eskilerin en değerli zanaatlerini anlatıyorum bugün size programda. Dokumacılık da onlardan bir tanesi. Dokuma, eğirme veya başka yollarla iplik haline dönüştürülüp farklı şekillerde tutturularak bir bütün haline gelen her cins kumaş, örgü, döşemelik, işte halı, kilim ve keçe. Aklıma keçe geldi en son. Bunları kapsayan bir iş. Dokumaların yapımında yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipekten faydalanılıyor. Dokumacılık sanatı ilk kez Orta Asya Türklerinin yaşadıkları bölgelerde ortaya çıkmış. Türklerin oluşturmuş olduğu kendine özgü motifler, renkler ya da desenlerle nadide eserler kalmış günümüze. Eskilerin en değerli zanaatleri arasında olan dokumacılık, sanayinin artmasıyla maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir meslek haline gelmiş. Fakat dokumacılık sanatına gönül vermiş ya da ilgi duyan kişiler hala bu sanatı yaşatıyor ve alıcı bulabiliyorlar kendilerine. Son olarak size hakkaklıktan da bahsedeyim. Tahta, maden veya yakut, zümrüt, akik gibi değerli taşlar düşünün. Bunların üzerine çelik kalemle oyma yapıp yazı yazan sanatkarlara hakkak deniyor. Taş ustaları olarak bahsedilen hakkaklar taşı böyle dantel gibi işliyorlar. Bir sanat eseri ortaya çıkarıyorlar. Geçmişte mühür hakkaklığı yapmak isteyenler itibarlı ve güvenilir kişilerin vekalet ve tavsiyeleriyle mesleğe alınırlarmış, biliyor muydunuz? Çünkü yapılacak herhangi bir yanlışlık devleti, kurum ve kuruluşları zor durumda bırakabilirmiş. Matbaacılığın başlangıcında ise bu hakkakların yöntemi kullanılarak böyle yazı kalıpları hazırlanmış. Böyle kıymetli bir meslek olan hakkaklık Osmanlı Devleti'nin en değerli zanaatleri içerisinde yer almış ama günümüzde ilerleyen teknolojinin getirdiği damga mühürler ve imza kaşelerinin oluşturulmasıyla önceki ilgiyi görememiş ve ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında da yerini almış.

0: siz.
1: Anlatmaktan hiç yorulmuyorum ama zaman maalesef acımasız, bir çırpıda geçip gidiyor. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
5: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
7: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
7: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
7: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon: 0530 039 20 09.
7: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluğa ilk adım.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: Toki'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon: 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yardımcı doçent doktor Önder Ercan, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hilal Berber Kireççi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Bahar Başara, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mehmet Keloğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Tuğba Çiftçioğlu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı jinekolog onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
0: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
0: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
0: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
7: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo 5.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
4: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
3: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
4: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
3: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
4: Telefon: 0344 223 0223
3: 0531 344 5050.
4: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız oto ekspertiz raporu için siz de oto analize uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 83 27.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radio Fresh.

0: Karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Buna göre ilçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Oynatan, aracılık eden, havale eden, banka hesabı gönderen bunlar suç ama yasa dışı bahis oynayana suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şanlıurfa ve Samsun'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 30 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye olarak barışın teminine yönelik her türlü diplomatik çabaya destek vermeyi sürdürüyoruz. Böylesi zorlu bir ortamda ülkemiz güvenli liman olmaya devam etmekte. Arayışı devam eden yeni uluslararası sistem için bir kutup başı olarak kendisini ortaya koymaktadır, dedi. Artvin merkezli 14 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Harye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
2: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
3: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri Durmuş Oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş Oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş Oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon: 0532 374 87 64.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
5: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
5: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
5: İletişim: 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
6: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
3: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
6: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
3: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
6: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi.
3: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
6: Telefon: 0530 039 20 09.
3: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Ehliyet almanın tam zamanı.
8: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
7: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
8: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim: 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
9: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon: 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: olanlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
2: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
3: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
4: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.

0: en iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapak Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapak Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
2: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo 5.

0: Ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 8764.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
1: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
2: TOKİ'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz.

0: telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
0: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Özel Megapoint Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tural. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
0: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
6: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri.
8: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
0: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
8: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
0: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
8: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
0: Adres:

0: Azerbaycan Bulvarı Piazza AVM civarı Dil Sude sitesinde.
1: Telefon 0530 039 20 09.
0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radio Fresh.
4: O tüm zamanını bizlerle paylaştığı bu dünyayı güzelleştirmek için harcadı. Tıpkı her birimizin yaptığı gibi. Hiçbirimiz bunu yaparken geçmişi ya da geleceği düşünmedik. Sadece her gün yeniden başladık. Her gün yapılması gereken güzel şeyler vardı. Şimdi yeni bir gün. Zamanın ve mekanın ötesinde bir şeyler başarabileceğimiz yeni bir gün. Bizler bu dünyada yaşadığımız kadar birbirimizin kalplerinde de yaşıyoruz. Gidenlerin de yaşamaya devam edeceği yer kalplerimiz olacaktır. Bu nedenle bugün ona hem iyi yolculuklar diliyor hem de hoş geldin diyoruz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
2: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
3: TOKİ'den evi çıkanlara

0: Ne heyecanla bekleyenlere
1: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
0: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
1: Düğün seti 189 bin lira.
0: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
1: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
0: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
1: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
0: Telefon: 0506 307 73 28.
1: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
2: Ehliyet almanın tam zamanı.
3: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
2: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
3: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi, güvenin adı.
4: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden trigger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
5: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla. Mutluluk.

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
1: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
0: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
1: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
0: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
0: Telefon: 0530 039 20 09.
1: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, üroloji uzmanı operatör doktor Mustafa Yeter, üroloji uzmanı operatör doktor Yusuf Selim Kaya, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı uzman doktor Mehmet Ercan, mikrobiyoloji uzmanı uzman doktor Kazım Karagöz, embriyolog Hasan Akçam, psikolog Seda Taşhan Çelik, beslenme ve diyet uzmanı Merve Kapudere Demirciler, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir terör örgütü mensubu 258 kişinin yakalandığı, 1344 kişinin ise hududu geçemeden engellendiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada 405 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtti. Yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dünyada jeopolitik risklerin etkisiyle artan belirsizliğe dikkat çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyurdu. Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Samsun ve Çankırı'daki sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzluklara 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsüyle müdahale edildiğini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı istatistiklerle gençlik bültenini yayımladı. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiyken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
7: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
5: Haber. Radyo Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim. Radyo Fresh. Merhabalar, ben Tuncay. Bundan böyle hafta içi her gün ben de Tuncay Saranşov'la en eğlenceli sohbetlerimiz ve en güzel şarkılarımızla Radyo Fresh'te sizlerleyim.
8: Radyo Fresh'te Tuncay Saranşov.
9: Hazır mıyız? Çalışıyor mu mikrofon? Güzel. Efendim, Tuncay Saranşov'a hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Türkiye ve dünyada ilginç neler olduğunu öğrenirken bir yandan da kendi yaşadığım ilginç olayları da sizlerle paylaşacağım zaman zaman. Şarkılarınızı da
10: öğrenmek istiyorum. Niye bu kadar hızlı konuşuyorum ben ya? Şu anda kişilik bölünmesi yaşıyorum.
9: Yavaş. Bir dakika. Kanalımıza abone olmak için sol üst köşede durmakta olan abone ol butonuna
10: ve programımızın sonunda da bize destek olmak için beğen butonuna tıklamayı unutmayın.
11: Hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Tuncay Saranşov başladı. Bugün 14 Mayıs eczacılık günüymüş. Tüm kıymetli eczacılarımızın bu güzel, bu özel günlerini kutluyoruz. İyi ki varlar. Bazen inanılmaz ihtiyaç duyuyoruz gerçekten. Kurtarıcımız oluyorlar. Bu güzel günü kutlayarak bugünkü programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Arkadaşlar, bu Yummy Laurel meselesi vardı ya, hatırlıyor musunuz? Bir ses kaydı vardı, kısa böyle. Kimisi yani diye duyuyordu, kimisi Laurel diye duyuyordu. Ben yani diye duyanlardan bir tanesiydim ve kesin yani net bir şekilde yani olarak duyuyordum. Ve hani bir ses mühendisi olarak, bir sesçi olarak, bir radyocu olarak buna tabiri caizse apışıp kalmıştı yani. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Bir yaşıma daha girmiştim abi. Anlayamamıştım yani olayı. Şimdi dinletiyorum size yani Laurel meselesini. Bir hatırlayalım önce bu ses kaydını. Bu arada bakalım kimler yani, kimler Laurel olarak duyacak. Bir kere daha bir hatırlayalım. Dinliyoruz. Laurel. Laurel. Şimdi şöyle bir şey oldum. Vallahi yani bir sesçi olarak böyle lan dedim. Yani bunu nasıl fark etmem, nasıl bunu keşfetmem, nasıl anlamam diye kendi kendime hayıflandım yani. Şuymuş olay arkadaşlar. Gerçi yine anlayabilmiş değilim. Yani olayın teknik boyutunu biraz anlar gibi oldum ama tam olarak da sis perdesi ortadan kalkmadı ya. Bak şöyle. Şimdi YouTube'da birisi anlatmış, tamam mı? Şunu yapın, bunu yapın diye. Ben de açtım ses programında, ses montaj edit programında SoundForce. İşte dediklerini yaptım. Şöyle inanılmaz bir şey oldu arkadaşlar. Açtım şimdi Laurel'ım. Yani daha doğrusu bana göre. Şimdi diyor ki, şimdi pitch diye bir efekt var, tamam mı? Sesi inceltme ya da kalınlaştırma. Böyle bir çubuk düşünün. Ortada sıfır nötr. O sesin normal hali. Onu böyle sağ tarafa artıya doğru kaydırınca 0.1, 0.2, 0.3 işte ondan sonra tık tık tık tık tık 1 oluyor. Sonra tık tık tık tık tık 2 oluyor. Ara kademeler var yani. 3-4 öyle gidiyor. Onu arttırdıkça sesi inceliyor. Mesela atıyorum işte sallıyorum mesela. Tuncay diyorsun ya normalde. Onu incelttikçe, sağ tarafa doğru kaydırdıkça pitch'i, sesi incelttikçe Tuncay, Tuncay, Tuncay, Tuncay, Tuncay diye inceliyor ses, tamam mı? Sol tarafa doğru kaydırdıkça da Tuncay, Tuncay, Tuncay, Tuncay diye kalınlaşıyor. Şimdi bunu bu sese yaptığımız zaman Yani'ye ya da Laurel'a bunu böyle sağ tarafa doğru o çubuğu kaydırdıkça 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5'a yakın bir seviyeye geldi, tamam mı? Yani, yani diyordu ya, 1.5 civarlarından itibaren ben onu Laurel olarak duymaya başladım. Laurel. Abi dedim yani nereye gitti benim yani? Nasıl olabilir? R nereden çıktı? İnanılmaz bir şeydi ya gerçekten. Ve bu arada tekrar sıfıra getirince bu sefer tekrar yani diye duymaya başladım. Bakın bu birinci ilginçlik bu arada. Çok daha ilginç bir şey de söyleyeceğim birazdan. Yani tekrar yani'ye dönüştü ya sıfıra getirince. Eksi bir, eksi ikilere doğru getirince bu sefer şemsiye demeye başladı falan. Saçma sapan. Kelimeler sürekli değişiyormuş. O çizgiyi oynattıkça bambaşka kelimelere dönüşüyormuş ya. Neyse abi işte eksiye doğru aldıkça yani olarak duyuyorsun. Artıya doğru kaydırdıkça Laurel olarak duyuyorsun falan filan. İşin diğer ilginç tarafı da şuydu. Şimdi ben orada bir kere Laurel'ı duydum ya. Pitch bendi artı 1.5 civarlarına yükseltince. Abi aradan 5-6 saat falan geçti, tamam. Akşam oldu. Hanıma gösteriyorum bu olayı evde bilgisayarda. Normal sesi oynattım ilk önce böyle. Abi bir baktım Laurel diyor. Laurel diyor abi. Nasıl olur ya? Sıfırda yani normal hiç çizgi yani pitch bende arttırmadan Laurel olarak duymaya başlamışım yani. Çok acayip değil mi ya? Kafayı sıyırdım yani. Ya eskiden normal halinde yani duyuyordum. Sonra o pitch bend ayarlarıyla oynadım. İşte artı 1.5'lara çektim. Laurel'ı duydum. İçindeki Laurel'ı duydum. Aradan 5-6 saat geçtikten sonra normal hali dinleyince bu sefer yani'yi duyamamaya başladım. Ya sanki kulağıma bir ameliyat yapılmış gibi. Laurel ameliyatı. Allah'ım yarabbim ya. Bu arada o ilk inceltme işini yaparken Laurel'ı duymaya başladığım zaman sıfıra alınca, normal halini alınca o çizgiyi bir ara böyle şunu da hatırlıyorum. Dinleyince hem Laurel'ı duyabiliyorum. Bir oynatınca mesela Laurel'ı duymak istiyorum. Laurel'ı duymaya çalışıyorum. Laurel'ı duyuyorum. Aynı şekilde Yani'yi duymak isteyince de Yani'yi duyuyorum. Yani ikisini de aynı anda duyabiliyor. Duyabildiğim an da oldu yani böyle. Çok ilginç. Neyse çok garip bir şey ya.

Biliyorsunuz arkadaşlar, Erozyon şarkı yarışmasından önce çeyrek finalleri oluyor. Ondan sonra yarı finalleri oluyor. Sonra o büyük final gecesi oluyor. Çoğumuz sadece o büyük final gecesini izliyoruz. Ben çok uzun yıllar boyunca zaten Erozyon şarkı yarışmasını abi sadece bir gece olarak biliyordum. Çok sonradan işte bunun bir öncesinde yarı finali olduğunu öğrendim. Onun da öncesinde çeyrek finali varmış falan. Ya böyle elemeler varmış Dünya Kupası'ndaki gibi. Düşünsene, bir yıl sürüyor. Bir sürü şarkı birbiriyle yarışıyor önce. Ondan sonra çeyrek finaller, sonra yarı finaller, ondan sonra finaller. Ne gereksiz bir şey değil mi? O çeyrek finaller ya da yarı finaller, onları niye izleyelim ki? Hiç izleyenler var mı? Erozyon'un çeyrek finallerini kaçırmayan hiç var mıdır? Bir tür bir insan Erozyon şarkı yarışmasının yarı finallerini kaçırmaz. Abi, Erozyon bir gecedir, o da finaller.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
0: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu.

0: Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
3: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
2: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
3: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
2: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
3: Telefon: 0344 223 0223.
2: 0531 344 5050.
3: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona. Küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri. Sayona.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
8: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon: 0344 221 0046. Sağlıkta güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
9: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon: 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.
12: Aslında ben deniz ekmeği çok da sevmiyorum ama galiba yüzmeyi biraz özledim. Aslında ben tam olarak yüzebiliyor muyum? Yüzemiyorum, bilmiyorum, biliyor musunuz? Çok ilginç bir şeydir. Çok uzun yıllar boyunca ben yüzme bilmeyen birisiydim. Çünkü su beni hiçbir zaman kaldıramadı. Hep öyle bir şey derler ya. kendini serbest bırak, su seni kaldırır. Öyle bir şey yok abi. Kaldırmıyor. En azından beni kaldırmıyor. Kaldıramıyor. Beni hiç çekemiyor ya.
13: Kendini serbest bırak, su seni kaldırır.
12: Bırakıyorum abi kendimi serbest, batıyorum. Öyle bir şey asla yok. Asla. Kendimi serbest bırakacakmışım da su beni kaldıracakmış. Keşke her şey bu kadar mucizevi ve güzel olsa. Ama son denize gidişlerimde, ki nadiren denize giden bir insanım, yavaş yavaş nasıl olduysa artık yüzme işini çözmeye başlamıştım. Bir şekilde olmaya başlamıştı yani. Son denize gidişlerimde. Ama tam da değil böyle. Biraz acemi bir yüzücüydüm. O yüzden her ne kadar denize gitmekten pek hoşlanmasam da azıcık da bir heves yok değil yani. Ondan dolayı işte yüzmeyi ne biliyorum ne bilmiyorum. İkisinin arası bir şey. Birazcık daha gidip kendimi serbest bırakmam lazım. Suyun beni kaldırmayı öğrenmesi lazım.

Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Ya bu bayanlarda bir kedi fotoğrafı paylaşmak herhalde bir hastalık, bir sendrom, bir değişik bir şey yani. Hele de kendi kedisi ise. Şimdi bizim kedimiz var, kardeşimlerin de kedisi var kızıyla beraber. İlk zamanlarda çok dikkatimi çekmiyordu, tamam mı? Ben de çok fazla fotoğrafını çekiyordum kendi kedimizin, paylaşıyordum, gruptan paylaşıyorduk. Aman da ne kadar şeker, şöyle şeker, böyle şeker, şöyle tatlı, böyle tatlı. Uyurken fotoğrafları, yemek yerken, yatarken, zıplarken, koşarken, uçar kaçarken... Yani milyonlarca fotoğraf paylaştık. Ve hem sosyal medyadan paylaşılıyor bu fotoğraflar, hem de bizim kendi WhatsApp grubumuz var. Aile eşrafı, böyle kardeşim, ben, hanım, yeğenim falan. Hepimizin bulunduğu WhatsApp grubu var. Oradan birbirimize gönderdik, tamam mı? İlk zamanlardan bahsediyorum. Gerçi ben WhatsApp grubundan hiç gönderdiğimi hatırlamıyorum. Ama onlar yoğun bir şekilde başladı. Ve abi bu hiçbir zaman azalmadı. Yani şimdi kedinin anatomisi belli, tamam mı? Altı, üstü, sağ, solu, ağzını açmış hali, ayakları yukarıdayken, uyurken, çıldırmışken. Yani kedilerimizin iç

0: ve WhatsApp'tan paylaştık. Yani paylaştınız.
1: Şimdi bende şöyle bir şey oldu. Çok kısa bir süre içerisinde tamam dedim. Yani kedinin her halini ben zaten çektim. Yani kotamı doldurdum ben. Yani ya diyorsun tamam, yani bunun gibi bir fotoğrafını çektim defalarca. Yandan çektim, tamam böyle de çekmiştim. Yani şunu hissetmeye başladım, anladın mı? Bir esprisi yok, tamam yani bu halini de gördük, biliyoruz, videosu da var. Yani tamam büyüdü, büyüdükten sonra da şunu yaptı, öyle de fotoğrafı var. Ama abi bizimkiler bıkmadılar. Ya kedi fotoğrafları terörü resmen. Böyle bir şey olamaz. Ağzını açmış halde, patisini kaldırmış halde, öyle böyle ya, her halini gördük. Yani bu yeni bir şey değil ki, artık bıkmadınız mı ya? Ya milyonlarca mı olur? Milyonlarca mı olur? Bir tane fotoğraf geliyor. Ya tamam, mesela hakikaten çok ilginç bir haldeyken çekmişsindir. Yani bu istisnadır, ilktir, sanatsaldır, oradaki ışık falan. Çok böyle hani gözüne farklı gelir, okey. Ama yani paylaştığınız fotoğrafların hiçbirisinde ben böyle bir farklılık görmüyorum yani. Hepsi kedinizin birbirinin aynısı fotoğrafları. Hepsi. Kedi fotoğrafları terörü diye bir şey var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Ya telefonumdan kedi fotoğrafı silmekten parmaklarım aşındı artık yani. Resmen savaşıyorum, bir mücadele içindeyim. Ben sildikçe yenileri geliyor. Sil sil sil sil, kedi fotoğrafları silip duruyorum. Benim telefonumla yaptığım şey bu.

0: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show devam ediyor.
1: Şimdi arkadaşlar size eşimle beraber bir telefon görüşmemiz esnasında yakalandığımız bir gülme krizimizi dinleteceğim. Ya bazen böyle çok saçma şeylere çok güleriz ya. Yani hiç komik olmayan bir şeydir aslında ya da o kadar da komik olmayan bir şeydir ama bir gülme gelir bir şekilde. Gülme krizi işte yani. Gelince bazen geliyor. Öyle bir şey olmuştu telefonla konuşurken hanımla. Olay da şu, bir şey konuşuyoruz, sıradan bir şey. Telefonu kapatacağız ama ben inadına kapatmıyorum. Hani normalde birisinden birisinin kapatması lazım ya. Dur dedim, o kişi ben olmayayım, ben kapatmayayım. Ve kapatmaya çalışınca da uzatayım bakalım nasıl bir şey olacak diye. Böyle saçma bir şey yaptım. Ve sonuç gülme krizi.
2: İyi bakalım bebeğim, tamam. Gel bakalım bir an önce de.
3: Geliyorum bebeğim, geliyorum. Yoldayım.
2: Tamam bebeğim. Haydi. Ne gülüyorsun?
3: Tamam bebeğim, haydi. Haydi, tamam tamam. Göndermeye çalışma. Tamam, zaten geldim, fark ediyorum, hadi görüşürüz.
2: Olmaz aşkım, kapatma.
3: Çabuk.
2: Ne kadar?
3: Aşkım.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
5: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
4: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
5: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
4: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
4: Telefon: 0530 039 20 09.
5: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
6: Toki'den evi çıkanlara,
7: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
6: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
7: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
6: Düğün seti 189 bin lira.
7: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
6: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
7: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
6: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
7: Telefon: 0506 307 73 28.
6: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
8: Ehliyet almanın tam zamanı.
9: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
8: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
9: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
8: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
8: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
8: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
1: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Fresh'te Tuncay Saran Show.

0: Hande Ünsal.
1: Canım Tuncay'cığım, çok güzel bir sohbet oldu yine. Seninle geçen programlarımız hep çok keyifli oluyor. Aşırı eğleniyorum. İyi ki varsın.
2: Yan yan sende, zarminlerde.
0: Buray.
3: Güzel sorular. Çok yaratıcı güzel sorular.
4: Bas git diyor şeytan. Aklımda sen varsın.
0: Tuğba Özerk.
5: Ne kadar güzel sorular. Ne kadar farklı. Ne kadar güzel bir program. Çok hoş bence. Çok memnun oldum bu programda.
0: Ve çok daha fazlası burada.
6: Tuncay Saran Show.
0: İkilem grubunun solisti Serhat, Cuma günü Tuncay Saran Show'un telefon konuğu olacak. Bu keyifli sohbeti kaçırmayın.

0: Çarşıda yürüyorum. Bir yerde böyle mezarlığın oralarda bir yerde bir kalabalık gördüm. Polisler falan var. Anladığım kadarıyla gencin birisi cinnet geçiriyor falan. Kaçmış mı ne olmuş bir şeyler olmuş. Dayatmaya çalışıyorlar bir şeyler yapıyorlar. Bir olaylar var yani. Ondan sonra neyse dedim ben şuradan yolun kenarından geçer giderim. Tam o sırada bir baktım. Bu psikopat genç nereden çıktıysa birden önüme çıkıverdi. Ama derdi benimle değil yani başka tarafa doğru bakıyor da tam önümde ve elinde silah var yani ne yapacağı da belli olmaz hani. Allah Allah diyorum çattık belaya nereden çıktı karşıma bu filan. Korktum yani. Nasıl dayatamadılar bir sürü polis var şurada filan diye düşünüyorum. Çaktırmadan birazcık arkasından bir yerden geçip gideyim dedim. Arkasını dönüp bir ateş etti. Ah! Ya resmen uyandığımda yatakta kurşun ensemi sıyırmış geçmiş gibi öyle hissettim yani. O sıcaklık falan çok feraydı.
1: Tuncay Saran Show.

0: Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği, sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon: 0532 426 40 46. Mehtabın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
2: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
0: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.
0: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz. Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dopdolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
4: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
5: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
6: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
5: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
6: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
5: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
6: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
5: Telefon: 0530 039 20 09.
6: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
9: Özel Sular Akademi Hastanesi, 7/24 acil tıp hekimlerimiz, acil tıp uzmanı Doçent Doktor Selim Bozkurt, acil hekim Ali Kanoğlu, acil hekim İsmail Durna, acil hekim Mustafa Bolat, acil hekim Selim Çelik, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
10: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
2: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
11: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
2: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
11: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
2: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
11: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
12: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye.

0: ehliyet almanın tam zamanı.
1: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
0: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
1: 12 Şubat, Lulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
2: TOKİ'den evi çıkanlara,
3: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
2: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
2: Düğün seti 189 bin lira.
3: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
2: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
3: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
2: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
3: Telefon: 0506 307 73 28.
2: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
4: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
1: Toymar Otomotiv, bölgenin en büyük ikinci el araç filosu. Aracınızla ilgili her şey Toymar Otomotiv'de. Her marka ikinci el otomobil, oto ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akdo ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
5: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
6: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
5: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
6: Taner Sürücü Kursu, güvenli sürüşün profesyonel adresi.
5: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
6: Telefon 0-344-223-0223
5: 0-531-344-5050.
6: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
7: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en az

0: Doktor Alper Turan. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
1: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
2: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Küçük ev aletleri.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
4: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi Bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
2: Yaza güvenle girin, yolda kalmayın. Otomarketten araç sahiplerine özel yaza hoş geldin kampanyası başladı. Debriyaj, kavrama ve volan setlerinden, triger setlerine, fren balatası ve disklerinden alt takım ürünlerine kadar aracınızın tüm ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sizleri bekliyor. Ayrıca yağ, filtre ve periyodik bakım ürünleriyle klima kompresörlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları otomarkette. Uzman markalarımızla kalite ve güven bir arada. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen aracınızı yaza hazırlamanın tam zamanı. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve profesyonel hizmet için siz de otomarkete uğrayın.
3: Toki'den evi çıkanlara,
4: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
3: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
4: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
3: Düğün seti 189 bin lira.
4: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
3: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
4: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
3: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
4: Telefon: 0506 307 73 28.
3: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
5: Ehliyet almanın tam zamanı.
6: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
5: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
6: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
7: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
8: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya. Çırağan AVM'den çeyiz paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, Çarşı Şubesi kapılarını sizler için açtı.
1: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
0: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
1: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
0: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
1: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
0: Telefon: 0530 039 20 09.
1: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
2: Özel Sular Akademi Hastanesi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Ali Murat Kalender, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ramazan Danışman, cildi uzmanı Uzman Doktor Mehmet Alataş, medikal onkoloji uzmanı Uzman Doktor Şükrü Özaydın, radyoloji uzmanı Uzman Doktor Turgay Kara, anestezi ve reanimasyon uzmanı Uzman Doktor İsmet Yorulmaz, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
3: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
1: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
1: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
1: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Haber.
7: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek, "Sayın Tokayev'le ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda işbirliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını arttırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz," dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir," açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sürecin takip edildiğini, Türkiye'de pozitif vaka olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü.
8: Spor.
7: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüp Spor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
6: Para piyasaları.
7: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
6: Hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
8: Haber.

Müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Göksel'le yaptık. Olmaz mı isimli şarkısını seslendirdi. Hemen sonrasında ise Ersoy Üner karşılıyor bizi. İki Aşık isimli şarkısını dinliyoruz ondan da. Hepiniz hoş geldiniz.

Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. Sensiz isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Ardındansa Tuğba Yurt karşılıyor bizi. Benim O isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Kafayla Müzikalite devam ediyor. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da müzikalite. Radyo 5.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

Tweetlerden biriydi. Merve Özbey ve Mustafa Ceceli ortaklığından dinlediğimiz bu özel şarkı Duramıyorum radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında ise Bengü ile devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Saat 3 isimli şarkısını seslendiriyor da sizler için.

0: Bekliyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09. Reklamlar.
1: Mehtap'ın mutfağına davetlisiniz. Odun ateşinde enfes lezzetler sizi bekliyor. Tavuk döner sadece 100 lira. Gel al, afiyetle ye. Cenaze, özel gün ve toplantılar için toplu yemek. İş yerlerine günlük tabildot yemek hizmeti. Her gün sulu yemek çeşitleriyle. Ayrıca sipariş üzerine mantı, içli köfte, su böreği, sigara böreği. Sabahları bazlama, gözleme ve sıcacık çorba çeşitleri. Lezzetin, emeğin ve samimiyetin buluştuğu adres. Sipariş ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Adres: Müftülük Meydanı, Aksu Sürücü Kursu Yanı. Telefon 0532 426 40 46. Mehtap'ın Mutfağı. Ev tadında güvenilir lezzet.
2: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 58 75. Arabam.com.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı

0: Oto Ekspertiz, araç kiralama, tüm araç lastik çeşitleri, Toymar Sigorta bünyesinde sigorta, kasko işlemleri ve 3M Car Care oto yıkama bakım hizmeti Toymar Otomotiv'de sizleri bekliyor. Toymar Otomotiv, Gaziantep Çevre Yolu üzeri Toyota Plaza Toymar yanında. Telefon 0344 232 çift 0 çift 0.
1: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
2: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
1: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
2: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
1: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
2: Adres, Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
1: Telefon 0530 039 20 09.
2: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
3: Bu yaz çocuklar hem eğlensin hem öğrensin. Birikim Biricik Anaokulu yaz kursu 29 Haziran'la 21 Ağustos tarihleri arasında dop dolu programıyla başlıyor. Yüzme kulübü, Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, STEM kodlama, doğa ile tanış olalım atölyesi. Çocuklarınız güvenli, eğitici ve eğlenceli bir yaz tatili geçirirken siz de içiniz rahat olsun. Detaylı bilgi ve kayıt için Tekerek Şube, Hürriyet Şube, Villa Park Şube. Telefon 0531 939 76 65. Birikim Biricik Anaokulu bu yaz geleceğe birikimle hazırlanın.
4: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon 0535 714 8327.
5: Özel Megapoint Hastanesi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Selim Sağar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuba Zekiye Özaslan. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor İbrahim Yönder. Özel Megapoint Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı Güvenin Merkezi. Özel Megapoint Hastanesi.
6: Sayona, çizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, küçük ev aletleri.
7: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
6: Küçük ev aletleri.
8: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
9: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Radyo Fresh.
12: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
13: Radyo Fresh.
14: Müzikalite.
15: I love it.
14: Müzikalite.
16: Radyo Fresh.

Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkısıyla Cem Belevi'yi konuk ettik. Ne Zaman isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz radyonuzda sizler için. Ve bir diğer konuğumuz Zeynep Bastık oluyor bu kez. Kör Sevdam isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden bir diğeri oluyor ki.

Radyo 5. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite.

Murat Boz ve Gülşen ikilisiyle birlikte biraz geçmişe doğru yolculuk yaptık. İltimas isimli çalışmalarıyla gerçekten çıktıkları döneme damgalarını vurmuşlardı. Şarkının klibi de oldukça dikkat çekiciydi diyebiliriz. Murat Boz ve Gülşen ikilisini uğurlarkense şimdi Minik Serçe Sezen Aksu karşılıyor bizi. Aşk Dansı isimli çalışmasını dinliyoruz ondan da.

Kıbrıs'ta sevilen ses Buray radyonuzdaydı. Kaçsana Bana isimli çalışmasıyla bugünü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan Gülden'le devam edelim şimdi ise müziğe. Yan Ulan Yan isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Radyo Fresh. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo Fresh. Trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo Fresh.

Düzenlemesi Çağrı Telkıvır'ın imzası taşıyan hit şarkısıyla Oğuzhan Koç'u konuk ettik radyonuzda. Bitmedi Senelerce isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Hemen sonrasında ise son yıllarda paylaştığı birçok çalışmayla daima çıkışını sürdüren isimlerden biri Rain Man'le devam ediyor müzik yolculuğumuz. Renklensin isimli çalışması radyonuzda sizlerle şimdi.

0: da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar.
3: Sürüş keyfi önce temizlikle başlar. Keyifli bir sürüş için sizleri durmuş oto yıkamaya davet ediyoruz. Tecrübeli personelimizle aracınızın içini dışını, isterseniz motorunu detaylı ve özenli bir şekilde tertemiz yapıyoruz. Durmuş oto yıkamada oto aksesuar çeşitleri de mevcut olup oto cam filmi uygulaması da yapılmaktadır. Ayrıca her tonajda iş makinalarımızla 20 yıldır hizmet veriyoruz. Durmuş oto yıkama, Durmuş Hafriyat. Adres: Orman Dairesi bitimi Ağcalı Yol Kavşağı'nda. Telefon 0532 374 87 64.
4: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
5: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
6: Kendi tesislerinde üretimden tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
5: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
6: Kadifeci Kuru Yemiş fabrika satış mağazası Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
5: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
6: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
7: Ebru Gül Kuaför ve Güzellik Merkezi, çarşı şubesi kapılarını sizler için açtı.
5: Güzelliğinize değer katacak profesyonel dokunuşlar ve açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sizleri bekliyor.
7: Açılışa özel indirimler, saç, boya, bakım ve güzellik uygulamalarında avantajlı paketler.
5: Uzman kadro ile kaliteli hizmet, şıklık ve yenilenmenin adresi. Güzelliğin en prestijli haliyle tanışmak için siz de yerinizi alın.
7: Çarşı şubemizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi.
5: Adres: Azerbaycan Bulvarı, Piazza AVM civarı, Dil Sude sitesinde.
7: Telefon: 0530 039 20 09.
5: Ebru Gül, Kuaför ve Güzellik Merkezi. Güzelliğiniz bizim sanatımız.
8: Toki'den evi çıkanlara,
9: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
8: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
8: Düğün seti 189 bin lira.
9: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
8: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
9: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
8: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
9: Telefon: 0506 307 73 28.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
10: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın: 0533 515 60 75. Instagram: @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
11: Çırağan AVM'den Kahramanmaraş'ta görülmemiş kampanya.
10: Çırağan AVM'den Chase paketi alan herkese Çırağan Düğün Sarayı'nda düğün hediye. Üstelik 20 ay elden taksit imkanıyla.

0: Özel Sular Akademi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Yardımcı Doçent Doktor Önder Ercan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Hilal Berber Kireççi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Bahar Başara, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Mehmet Keloğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Operatör Doktor Tuğba Çiftçioğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog, Onkolog Ferah Kazancı, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
1: Ehliyet almanın tam zamanı.
2: Deneyimli eğitmen kadrosu, modern araç filosu, randevulu direksiyon eğitimleri, başarının adresi Gözde Sürücü Kurslarında.
1: SRC, psikoteknik ve tüm ehliyet sınıfları Gözde Sürücü Kurslarında.
2: 12 Şubat, Dulkadiroğlu ve merkez lokasyonlarında 9 şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 444-0146. Gözde Sürücü Kursları.
3: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevreyolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 12 22.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo 5.
6: Mustafa ile müzikalite devam ediyor.
5: Radyo 5.
6: Müzikalite.
5: I love it. Radyo 5.

Pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ'dan dinledik. Yeni Fark Ettim isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü keyifli hale getiren seslerden biri oldu. Ardından sevdiki saatte devam edelim. Sustum isimli çalışmaları radyonuzda sizlerle şimdi keyfini çıkarın.

0: Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo trafik, mesai, toplantı, stres ya da Müzikalite. Radyo 5.
1: Eskimeyen eskiler.

Aşkın Nuryengi ile birlikte biraz geçmişe doğru yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkısı Yalancı Bahar'la bugünü oldukça keyifli hale getirdiğini söyleyebiliriz. Nerede olursanız olun harika melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte. Ve şimdi ise bizi Aydilge karşılıyor. Özellikle sosyal medya üzerinde de akım yaratmayı başarmış şarkılardan bir tanesi. Hayat Şaşırtır'la radyonuzda sizlerle.

0: 2005. Mustafa ile Müzikalite. Mustafa ile Müzikalite devam ediyor. Radyo 5. Müzikalite.
1: I love it.
0: Müzik Radyo 5.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Simge'den dinledik. Miş Miş isimli günümüzü oldukça enerjik hale getiren şarkısıyla beraber enerjimizi de yukarı taşımış oldu Simge. Onu uğurlarken ise şimdi Linet'le devam ediyoruz müziğe. Meğerse isimli şarkısını seslendiriyor o da sizler için.

0: Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözünüzü. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: Birikim Akademi'den öğrenci ve velilere önemli çağrı. 5. 6. 7. sınıflar ve LGS'ye hazırlanıp geleceğini kazanmak isteyenler. Başarı tesadüf değil. Parmak izi takip sistemi, 7/24 güvenlik kameralı güvenli ortam, düzenli deneme sınavları ve kişiye özel rehberlik ile öğrencinizi adım adım zirveye taşıyoruz. 6-8 kişilik VIP sınıflarda birebir ilgi, uzman eğitmen kadrosu ve eksiksiz hazırlık programı. Birikim Akademi'de. Erken kayıt fırsatı için son tarih 24 Mayıs. Adres: Kuzey Çevre Yolu 6, Hürriyet Mahallesi. Denizkent sitesi yanı, Defne sitesi B blok 6. Telefon: 0554 686 22 46. Instagram: Birikim Akademi. Birikim Akademi, başarınızın mimarı.
6: Ehliyet almak istiyorsun ya da ticari araç kullanıyorsun. Adres belli. Taner Sürücü Kursu ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi.
7: Alanında uzman eğitmenler, modern araçlar ve birebir direksiyon dersleriyle ehliyet almak artık çok kolay.
6: Üstelik psikoteknik belgenizi de aynı çatı altında hızlı ve güvenli şekilde alabilirsiniz.
7: Taner Sürücü Kursu. Güvenli sürüşün profesyonel adresi.
6: Adres: Şelale Parküstü İnternet Kafeler Sokağı.
7: Telefon: 0344 223 0223.
6: 0531 344 5050.
7: Taner Sürücü Kursu. Direksiyon sende, başarı sende.
8: Oto Analiz Ekspertiz Türkiye'de ikinci el araç pazarında satış işlemlerinde yaşanan riskleri en aza indirmek üzere bu yola çıkan kaporta boyaya süresiz garanti veren tek marka. Oto Analiz Oto Ekspertiz. Profesyonel bakış açısı ve uzman kadrosuyla müşterimize en mükemmel hizmeti vermekteyiz. Gerçek kilometre ve airbag kontrolleriyle her marka ikinci el otomobile bağımsız Oto Ekspertiz raporu için siz de Oto Analiz'e uğrayın. Pazar günleri de açığız. Adres: Kayseri Yolu 4. kilometre Türk Muayene İstasyonu yanı. Telefon: 0535 714 8327.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katılmasının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında çok sayıda belgeyi imzaladıklarını belirterek, Sayın Tokayev'le ve heyetiyle görüşmemizde çok sayıda alanda işbirliği anlaşması yaptık. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını arttırmalarını ve ortaklığımızı geliştirecek bağlar kurmaya teşvik ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir açıklaması yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hantavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu sürecin takip edildiğini, Türkiye'de pozitif vaka olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da İstanbul'daki evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Yurdun büyük bir kesiminde çok şiddetli sağanaklar etkisini göstermeye başladı. 39 il için verilen sarı kod uyarısı 42 ile çıkarıldı. İzmir'de karada hortum oluşurken bazı kentler dolu nedeniyle beyaza büründü.
1: Spor.
0: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençler Birliği sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bordo Mavililer bu sonuçla 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Süper Lig'in son haftasında pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ederken Başkan Saadettin Saran ve yöneticiler futbol A takımıyla yemek organizasyonunda bir araya geldi. Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta erteleme maçında sahasında Beşiktaş Gene 85-72 mağlup oldu. Siyah beyazlılar bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın 3. gününde Sude Yaren Uzun Çavdar kadınlar 73 kiloda finalinde Belçikalı Sara Hariye 2-0 yenilerek gümüş madalyada kaldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6844 lira 36 kuruş, Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 29 kuruş, sterlin 61 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 65 sent, bir bitcoin 79.376 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.598 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve

0: bulutlu. Güneydoğu Anadolu'nun güneyiyle Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Bursa'nın güneyi, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyi ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.
1: Haber. Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
2: Reklamlar.
3: Kadifeci Kuru Yemişleri. 1982'den beri kaliteli kuru yemiş anlayışıyla siz değerli müşterilerine hizmet etmekten gurur duyar.
4: Kendi tesislerinde üretimden, tüketiciye her zaman taze, kaliteli ürünler sunmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
3: Nişan, düğün ve özel günlerinizde Kadifeci Kuru Yemiş toptan ve perakende satış noktalarıyla her zaman hizmetinizde.
4: Kadifeci Kuru Yemiş Fabrika Satış Mağazası, Doğu Çevre Yolu üzeri, Sular Akademi arkası, Halkbank karşısında.
3: Şube 1, Akif İnan Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı, Tekerek Yolu girişi.
4: İletişim 0344 235 14 79 0544 344 14 46.
5: Sayona, çeyizinin incisi, kalitenin birincisi. Sayona, sayona, küçük ev aletleri.
6: En iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
5: Küçük ev aletleri.
7: Otomatik araç kullanıcılarına müjde. Audi, Volkswagen, Seat ve Leon başta olmak üzere tüm marka ve model otomatik araçlarınız için aradığınız yedek parçalar artık çok daha yakınınızda. Otomatik Şanzıman Marketi, Kahramanmaraş'ta hizmetinizde. Tüm otomatik şanzıman yedek parçaları orijinal, garantili ve güvenilir. Adres: Yavuz Selim Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi, 77. Cadde. Numara 67/C. Hemen arayın. 0533 515 60 75. Instagram @şanzımanmarketi46. Aracınız için en doğru parça, en doğru adres. Otomatik Şanzıman Marketi. Güvenin adı.
8: Toki'den evi çıkanlara,
9: evinin anahtarını heyecanla bekleyenlere
8: ve düğün hazırlığında olan herkese büyük müjde.
9: Beyaz Ev Konsept Mobilya'dan yeni sezona özel büyük kampanya.
8: Düğün seti 189 bin lira.
9: Ekonomik düğün seti 139 bin lira.
8: İstediğiniz renkte kumaş seçeneğiyle şık model koltuk takımları sadece 40 bin lira.
9: Bu fırsatlar Beyaz Ev Konsept Mobilya'da.
8: Adres: Haydarbey Mahallesi, Yeni Tapu Karşısı.
9: Telefon 0506 307 73 28.
8: Beyaz Ev Konsept Mobilya. Evinize tarz, hayatınıza konfor katar.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
10: Özel Sular Akademi Hastanesi, gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Murat İspiroğlu, dahiliye, nefroloji uzmanı uzman doktor İsmail Yıldız, dahiliye uzmanı uzman doktor Cemile Arıkan Şengül, göğüs hastalıkları uzmanı uzman doktor Nizamettin Kaya, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Faruk Atlı, kulak burun boğaz doktoru operatör doktor Ali Okur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 00. Sağlıkla kalın.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09 Reklamlar.
1: Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
2: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
3: Megapoint Hastanesi, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Murat Akkoyun, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, operatör doktor Erkan Mavigök, göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Ali Nihat Tokgönül, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı, uzman doktor Mehmet Ercan. Hasta kabulüne başlamıştır. Randevu telefon 0344 221 0046. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman sizlerleyiz.
4: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.

0: iyisini hak ediyorsunuz. Sayona.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Kahramanmaraş'ta bir ilk başlıyor. Şehrin sevilen mekanlarından Mavi Çapa Kahvaltı Salonu şimdi yepyeni bir hizmetle karşınızda. Paket kahvaltı servisi. Güne lezzet dolu bir başlangıç yapmak artık çok daha kolay. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı çeşitleri, sıcacık ürünler ve taptaze lezzetler artık kapınıza kadar geliyor. İster evde, ister iş yerinde kaliteli, hijyenik ve doyurucu kahvaltının keyfini zahmetsizce yaşayın. Hemen sipariş verin. Kahramanmaraş'ta kahvaltının en güzel hali ayağınıza gelsin. Mavi Çapa Kahvaltı Salonu. Sipariş telefon 0530 140 38 80. Lezzetin adresi şimdi kapınızda.
4: Özel Sular Akademi Hastanesi, nöroloji uzmanı Doçent Doktor Uygar Utku, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Tahir Dalkıran, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Fuat Baştürk, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Ali Rıza Namlı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Mehmet Örenler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Uzman Doktor Naime Tokur, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
5: Lüks ile verimliliği bir araya getiren İF Tasarım Ödüllü BYD Han, BYD Toymar'da. BYD Han'a sahip olmak için sizi BYD Toymar'a bekliyoruz. Adres: Mehmet Akif Mahallesi, Doğu Çevre Yolu Bulvarı, No 109 Taksim A, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş. Telefon 0344 232 1222.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Radyo Fresh.

gelmeyen, beni kahreden sensizlik var ya, ruhumu sımsıkı sarmaya geldi. Canıma can katan bakışın var ya, yok olup kalbimden akıp da gitti. Sensiz yaşamayı ben istemiyorum. Sensiz nefes alırken bile sarmıyorum.

0: var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Reklamlar. Biz geldik, hoş geldik. Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu Dulkadiroğlu Şubesi açılışa özel %50'ye varan indirimlerle hizmetinize girdi. Sözün özü, Arabam.com Oto Ekspertiz İstasyonu daima bir adım önde. Yeni sanayi sitesi BP girişi Akto ilerisi, telefon 0505 490 5875. Arabam.com.
3: DM'de kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
4: Özel Mega Point Hastanesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor İslim Özbey. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Alper Tura. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor İdris Ardıç. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Şahin Kavalcı. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Hacı Kaplan Kıran. Özel Megapoint Hastanesi'nde randevu için telefon 0344 221 0046. Sağlıklı güvenin merkezi Özel Megapoint Hastanesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.
1: Reklamlar.
2: Araba alacaksın ama aklında soru işaretleri mi var? Acaba hasarlı mı? Motoru sağlam mı? Ekspertiz yaptırsam mı? Hiç düşünme. Gezen Adam Oto Ekspertiz'de aracını güvenle tanı. Son teknoloji cihazlar, uzman ekip ve detaylı analizle aracın A'dan Z'ye kontrol altında. Gezen Adam Oto Ekspertiz. Doğru kararın adresi. Hemen randevu al, kazançlı çık. Gezen Adam. Güvenle yola devam. Adres: Yeni Sanayi Üst Çıkışı. Telefon: 0543 215 0301.
3: Özel Sular Akademi Hastanesi, kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hakan Bingöl, kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Alper Buğra Nacar, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı operatör doktor Zeki Yılmaz, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Erol Kılıç, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Türkan, anestezi ve reanimasyon uzmanı uzman doktor Halil Kahveci, Özel Sular Akademi Hastanesi'nde. Randevu için telefon 0344 223 93 çift 0. Sağlıkla kalın.
4: Demede kas hastası evlatlarımız Salman ve Bayram'ın hayata umutla tutunabilmesi için şimdi birlik olma zamanı. Onların tedavi sürecine destek olmak, bir umut ışığı yakmak ve yarınlara güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlamak hepimizin elinde. Küçük bir destek, büyük bir mucizeye dönüşebilir. Haydi Kahramanmaraş, Salman ve Bayram için tek yürek olalım. Birlikte başaralım, birlikte umut olalım. Destek olmak isteyen vatandaşlarımız kampanya hesaplarına bağış yaparak bu iyilik hareketine katkıda bulunabilirler. Telefondan destek olmak için bağış yaz 5180'e gönder.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09.
2: Radyo Fresh.

Roulette. Orkestra arkadaşlarım için de alkış.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09
1: Radyo Fresh.

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 1909.
2: Radyo Fresh.
3: Aşk sonsuza kadar sürer mi?
4: Sürmez mi?
3: Sürsünüz olmaz mı?
4: Güzel olan her şey sürer mi?
3: Sürmez mi?
4: Sürmesin.
3: Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi?
5: Bu konuşma böyle sürüp gider mi?

0: Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 1909
1: Radyo Fresh.

Zaman ayıramıyor musunuz? Reklam yapmayı hep erteliyor musunuz? Artık dert etmeyin. Gelin reklamlarınızı birlikte yapalım. İster güzellik uzmanı olun, ister eğitim kurumu ya da butik sahibi. Bize işinizi anlatın. Radyo reklamlarında ve sosyal medyada sizi reklam edelim. Hazırlayalım, yayınlayalım, siz işinize odaklanın, biz de sizi büyütelim. Radyo Fresh Reklam 0533 819 19 09.

0: Her yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.

0: yerde indirim var. Tamam da haberim olmayan indirimin bana ne faydası var?
1: Merve haklı. İndirimleriniz ve kampanyalarınız doğru hedef kitleye ulaşmıyorsa bu fırsatlar boşa gider. Radyo Fresh'le milyonlara sesinizi duyuruyoruz. Unutmayın, çok duyulursanız çok kazanırsınız. Radyo Fresh 0533 819 19 09
2: Radyo Fresh.